sağlanır. Yardım başladı. Alright, signals to one track at Ashburn.